Büyük an geldi. Klip zamanı. Hazır mıyız? Gönlüm sandı sana zar zor.

Bazen hep tekrar edip sussak da, bazen de gitmek gerekir. Sırf geri dönebilmek için.